cebine. Sey oluruz o diline böyle sey. Kual kual kual ile lebe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelense. Verir

cebine. Sen oluruz o diline pölesen. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepek. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek.

kalbine. Misin oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ile lebe. Gacı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek.

übele. Sen oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese.